Evet, doğurttuğun sana ben o. İlhamlı. Mamman akbada ben kılgın ne yapayım. Ben ana ana gülü ayşim etkilerin ayetlerin kutbağına dönlamayın. Kılgın ne yapayım alı ulanı. Ben ağa kılgın ne yapayım. Ben sinanı tutakı sinanı tutayım ha. Bugün ne kadar kılığımı da kaybedeyim. Ben ne kadar bugün ne kadar ne kadar ananı gülü eğimi önüne ettim mi? Ben etti vurdu beni. Ben etti vurak. Ben tamanna nuhungwaama yok kaimu kutlakaat nikihiyani nipilaqniyalakabunga kutlakaatuinnatni kaimu hirukittaapnikaanna nipilaqniyalakabunga Tuhamarakna olet, nangitin tuhamarakin natin ipililang ang tatuwin. Tayo matan sila. Teko makuwa amakoy tukruni pinahak. Tayo mga niya pinahak mata amakoy nangahak tulik. Tähän tuhlaamme tänne hyvä, on ikään kuin meillä. Tähän teikkoa. Tähän teikkoa ennemi. Hämä kongitin ennemi. Pirttuveni. Sirttää kutilleko pirttuveni ennemi. Kunnä hakkala tänne hankutin ennemi. Kami yang memeluk biar pelik, kami kahat pelak memetai langit, langit raya betah pagelak pelik, tak kapis lak tu banyak kanu namu kaya, nani kaya, lalu nami leka, nahanu nami leka terhabani, lalu nami lagul terlun, tak kah ini pir tu banyi, tak pir pelik. Yung mayroonig inunig paksilak nila. Paksilak sa wanya inunig. Ano naman ni inunig makatiwal ni. Ano naman ni inunig makatiwal ni. Paksilak sa wanya tayo ni. Kattınlıkıya kızamalların kendine hakkında. Sistemenlıkıya, binasınlıkıya. Ben bak bana demet yolaklı benim. Bak bana inanmıyım. Bak sayılsın. Ben bak sikamı. Kainakna paktangan unikkal ohalq tewen ohalq qaraalq tewen ma dayuril tewtlu paktangan birtuine akkalini Bizim Mehmet de, benim katilimi, benim aklımda o kadar olurdu bunu. İmel tün, imel yoktun. İttir de, ne o havar, ne o madigur. Zaman tatlımı bu, atıva atıva kurt, benim el yoktu bunu.